Güldürme ya. Sabah ibadet yaptım, dil yaptım, dil yaptım, dil yaptım, dil yaptım, dil yaptım, dil yaptım, dil yaptım, dil yaptım, dil yaptım, dil yaptım, dil yaptım, dil yaptım, dil yaptım, dil yaptım, dil yaptım, dil yaptım, dil yaptım, dil yaptım, dil yaptım, dil yaptım, dil yaptım, dil yaptım, dil yaptım, dil yaptım, dil yaptım, dil yaptım, dil yaptım, dil yaptım, dil yaptım, dil yaptım, dil yaptım, dil yaptım, dil yaptım, dil yaptım, dil yaptım, dil yaptım, dil yaptım, dil yaptım, dil yaptım, dil yaptım, dil yaptım, dil yaptım, dil yaptım, dil yaptım, dil yaptım, dil yaptım, dil yaptım, dil yaptım, dil yaptım, dil yaptım, dil yaptım, dil yaptım, dil yaptım, dil yaptım, dil yaptım, dil yaptım, d